0: de geçer, denizler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: Kahvesin en güçlü sesi.
1: Yangınlar yaraladı ruhumu. Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdum. Ah hala

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahil'de.

0: zalim melek sevdiklerimi.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: gezer gibiyim sana deliyim.
1: Radyo!
2: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
3: Şimdi radyo sahilde. Dün...

0: Gitme. Gitme ne olursun. Gitme. Gitme.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz.
1: Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir yokluğuna. Beni vurup

Da her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz neydi?

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: İkimizin savaşı, saçlarıma komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile keyif.

O güzel günlerimi seni düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi, helal sana. Herkes kalkmış masadan, bak ben yakıyorum hala. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

Gel desem saçma, yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunları, arıyorsam açma. Gel desem saçma, yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunları. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime. Çok güvenmişim sana niye, daha yalnızım hep sevdikçe. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm kendime. Bir şarkı bul şimdi bize, artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma.

0: rahat, ben rahat.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Sarfiz'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından. Kaybolurum gülüşünde en güzelinden.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi, tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmazsın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

Sampai.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
8: Sega.

0: Şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de devam eder. Özlediniz mi beni? 3 gün yayın yapamadım, yayında yoktum. Vallahi ben çok özledim. Umuyorum sizler de bu cırtlak sesli, deli dolu kadını özlemişsinizdir. 3 günün acısını dolu dolu çıkartacağız, merak etmeyin. Birazcık böyle bir 5-10 dakika kadar bir röter yaptım, farkındayım. Malum okulun ilk günü. Anneler şu an evde zil takma eşiğinde, oynama eşiğinde olabilir. Ben de yeni bir düzen kurdum, biliyorsunuz. Çocuğun da okulu yine aynı okuldu ama ev mekan farklı olunca hadi gitti, hadi etti, derse girsin diye ana yüreği işte. Azıcık birazcık röter yaptım ama bundan sonra yapmam, söz veriyorum. Hemen selamlarımızı yollayalım mı? Programı hızlı bir geçiş yapalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, belediye çalışanlarımız, memurlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarengi en göze dönen restoran sponsorluğunda açalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Efendim, programımızın ilk bölümünü Engöz'e Döner restoran sponsorluğunda açtık. Şöyle bir göz atalım tekrardan. Belki unutmuşsunuzdur, neticesinde kaç gündür yayında yoktum. Engöz'e Döner restoranda tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri bulunmakta. Bunların yanı sıra pideler, lahmacunlar, neler neler var. Tatlılar da var, çorba çeşitleri de var. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Ayrıca Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine Engöz'e Döner restoranı tercih edebilirsiniz. Artık kapıda servis olayı da var. İsterseniz yemek sepeti, işte Trendyol Yemek gibi yemek uygulamalarından bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ya da Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'ya gidip kendi yerlerinde afiyetle yiyebilirsiniz. Ben telefonla sipariş etmek istiyorum derseniz ya da rezervasyon yaptırıp gitmek istiyorum derseniz 0232 504 0735, 0232 504 0735 iletişim numarasından kendileriyle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi bugün okulun ilk günü. 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmi olarak bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Sosyal medyada annelerin zaferi olarak bir sürü videolar göreceksiniz mutlaka. Annelere sesleniyorum. Keyifler nasıl? Mutlu musunuz? Vallahi normal şartlarda ben de belki mutlu olabilirdim ama neticesinde işteyiz yani. Onu da geçtim tabii ki. Şimdi haliyle çocuğu okula evet gönderdik. Eski evimde oturuyor olsaydım yine mutlu olurdum. Neden? Buradan eve gittikten sonra şu güzellik olacaktı. Saat 4'e kadar okulda. Yani 3 saatim bana kalmış olacaktı ama şimdi öyle değil maalesef. Çok sevinemedim ben ama sevinen anneler vardır. Annelerin premium dönemi başlamış bulunmakta.
1: Ya öyle değil. Hani çağırdığın kızlar neredeler?
0: Level C5. Bu da araba plakası gibi. Böyle isim mi olur ya? Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman diyecek. Sonrası reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Aliağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Aliağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
4: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Aleyna Tilki ile dönüş yaptık. Sen olsam bari diyecek. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anneler, duygu ve düşüncelerinizi mesaj olarak atabilirsiniz ya da dinlemek istediğiniz şarkılar, hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise tabii ki sadece anneler değil babalar da ya da hepiniz dinleyen, şu an bizlere kulak veren herkes, dinlemek istediğiniz ya da hediye etmek istediğiniz şarkılarınız var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ama özellikle annelerin duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Zira babaların duygu ve düşüncelerini biliyoruz. Tamamen duygusal. Eylül ayı. Babaların battığı ay.

Biliyorsunuz pazartesileri dünyadaki ülkeleri inceliyoruz, diğer ülkelerden bahsediyoruz. Bu hafta radarıma Endonezya takıldı. Endonezya'daki ilginç, enteresan şeylerden bahsedeceğiz. İlk sırada yanardağın içinden mavi ateş çıkıyormuş. Şimdi ateş dediğimiz kırmızı değil mi diyeceğiz ama bazen hani böyle ocağı falan yaktığımız zaman böyle mavi mavi böyle ateş çıkar ya, hani onun gibi bir şey düşünün. Java adasındaki Kavahliji'den geceleri görülen mavi alevler gerçekten çok etkileyici. Aslında bu kükürt gazlarının yüksek sıcaklıkta yanmasından kaynaklanıyormuş. Uzaktan bakınca adeta yanardağ mavi lav püskürtüyormuş gibi görünüyormuş. Şimdi her ne kadar ateş püskürtse de, sıcak olsa da, lav olsa da, hani kırmızı insanı tedirgin ederken mavinin vermiş olduğu huzur ve keyif, her ne kadar sıcak da olsa insanları etkiliyormuş, yani öyle düşünün. Dikkat etmişsinizdir ocakları yaktığımız zaman mesela genelde kırmızı değil de böyle mavi mavi ateş çıkar değil mi? Aynı şey burada yanardağda gerçekleşiyormuş. Bakalım Endonezya'da başka neler oluyormuş. Ölülerini yıllarca evde toplu tutan topluluk. Sulawesi'deki Toraja halkında ölüm her zaman cenazenin hemen kaldırılması anlamına gelmiyor. Bazı aileler ölen kişiyi bir süre evde tutup ona hala yaşıyormuş gibi davranabiliyor. Daha sonra oldukça büyük cenaze törenleri düzenliyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Bu farklı ülkelerde, daha doğrusu bu bazı ülkelerde insanın ölesi de gelmez. Tövbe tövbe.

Ne güzel diyor değil mi? Kuş beyinli densiz. Bazen şarkılar her zaman aşk meşk anlamında içimizden geçenleri söylemiyorlar. Bazen de içimizden geçirip söylemek isteyip söyleyemediğimiz bu tarz duyguları da dile getiriyorlar. Hiç demiyor musunuz sizler de bazen? Ay kuş beyinliye bak falan diye. Şimdi demeyin ne biçim kadın diye. İlla ki herkesin bu tarz şeyleri aklından geçirdiği dönemler oluyordur. Çevresindeki insanlara karşı. Neyse biz konumuza dönelim. Programımız Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'e Döner Restoran'da Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Ayrıca paket servis seçeneğiyle evinize, iş yerinize, bulunduğunuz her yere bu güzel lezzetleri isteyebiliyorsunuz. 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından ya da yemek sepeti, Trendyol Go gibi, Trendyol Yemek gibi yemek uygulamalarından siparişinizi oluşturabilirsiniz yine Engöz'de Restoran'tan. Şimdi aşksız prens diyecek ama bu sefer Roberto Tomo değil Nur Cennet'ten dinleyelim istiyorum. Sonrasında yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru gidiyoruz. Ülkemizden de bahsetmeye devam edeceğiz. Bakalım başka ne garip şeyler yaşanıyormuş. Ama öncesinde bir Nur Cennet, Aşksız Prens.

Efendim ilk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda kapatacağız. Reklamlara gitmeden öncesine tekrardan bir adres iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum. En gözde döner restoran Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim Bira'da 0232 504 0735 iletişim numarası. Bu numaradan ister rezervasyon yaptırabilir ya da paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bunları burada kullanabiliyorsunuz. Yemek sepeti, Trendyol Yemek gibi yemek uygulamalarından sizler de bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bu güzel lezzetleri artık evinizde de ya da iş yerinizde de güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonrasında Endonezya'dan bahsetmeye devam edeceğiz. Bakalım Endonezya'da başka ne gibi enteresan olaylar oluyormuş. Bugünkü rotamız orası oldu. Bir anlık böyle aklıma geldi. Hiç düşünmemiştim aslında bu ülkeyi ama böyle daha böyle farklı farklı bilinmeyen ülkelerden bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla ki farklılıklarımızı görelim. Diğerleri hani yine birazcık benzer yönlerimiz oluyor ama böyle farklı enteresan şeyler her zaman daha dikkatimi çekmiştir. Sizlere de böyle enteresan şeylerden bahsetmek istiyorum ki ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu bir kez daha anlayalım diye. Şimdi reklamlara gitmeden öncesinde Nazan Öncel dinleyeceğiz. Benim için ne yapardın diyecek. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra ikinci saatimizle devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Ne gördük?
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
9: Reklamlar bitti.
10: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
11: Rengarenk.
12: Körfez'in en güçlüsü.
0: Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim reklamlardan Sıla ile dönüş yaptık. Alendolon diyecek. Programımızın ikinci bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar var, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına.

Efendim ikinci saatimizin bu bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ettireceğiz. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta. Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Mustafa Ceceli ile devam edelim mi? Durum çok acil diyecek.

Efendim Rıza Tamer benden sonra radyolarınızda olacak. Mehmet Bey istedi bu şarkıyı. Özlem abla eskiden çok çalıyordun. Bir Rıza Tamer çalar mısın diye bir tabii ki. Tüm Rıza Tamer sevenlerine armağan olsun. Tüm radyo sahil dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Valla bayağıdır evet ben de fark ettim çalmıyordum bu şarkıyı. Tekrardan kendisine Allah'tan rahmet dileyelim.

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Efendim, Endonezya'dan konuşmaya devam edelim. Bakalım başka enteresan neler oluyormuş. Ölüleri mezardan çıkarıp yeniden giydiriyorlarmış. Nedir bu ölülerle? Alıp veremedikleri bir rahat bırakmıyorlar meftaları. Toroja bölgesinde Manene geleneğinde aileler belirli dönemlerde ölen yakınlarının mezarlarını açıyor, bedenlerini temizliyor ve kıyafetler giydiriliyor. Sonra aile fotoğrafları bile çekiliyor demişler de. Nasıl sağlam kalıyor ki toprağın altında? Bizde mi bir sıkıntı var, onlarda mı? Tövbe estağfurullah. Yani bak, bu açıdan bile ülkemizde, yani bu ülkede yaşadığımıza şükredebiliriz. Ölüp gittin mi de rahat bırakmıyorlar seni bak. Yani orada da rahat yok. Tövbe Rabbi ya Resulallah. Neyse, bakalım başka şeyler illaki vardır. Dünyanın en büyük kertenkelesi buradaymış. Yani Endonezya'da. Endonezya'nın Komodo adaları Komodo ejderi ile ünlüymüş. 3 metreyi aşabilen bu dev kertenkeleler geyik gibi büyük hayvanları avlayabiliyormuş. Düşünsenize, 3 metre, bizim kertenkeleler ne kadar? Şöyle parmak kadar değil mi sanki? 3 metre. Yahu o artık kertenkelelikten çıkmış, timsah olmuş. Ne kertenkelesi? Kendilerini kandırıyorlar. İnsanı tek lokmada... Anladınız siz onu. Neyse, Hande Ünsal'la devam edelim. Derdim çok. Çok şükür yok. Derdiniz de varsa takmayın kafaya, bir şekilde çözümü mutlaka bulunuyor. Yarın bir gün ilerleyen zamanlarda hatırlamayacaksınız bile. Anın tadını çıkartın. Bugünler bir daha geri gelmeyecek. Şu dakikalarımız bile bir daha geri gelmeyecek. O yüzden sağlığımız yerindeyse, kalacağımız bir evimiz, yiyeceğimiz aşımız varsa çok da kafaya bir şey takmayalım. Emin olun, sağlık gittikten sonra ne huzur oluyor ne mutluluk.

Efendim 11.30 reklamlarına gideceğiz. Gitmeden önce Ece Mumay ve Ragıp Nari'nin düeti Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor sizlerle olacak. Sonrasında Blue Diamond Ala sponsorluğunda reklam sonrasında devam edeceğiz bir

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Radyo.
4: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Efendim, reklamlardan Ece Seçkin ile dönüş yaptık. Hoşuna mı gidiyor diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşmüş oluyor. Bilginiz olsun. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri bulunmakta ve çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Şimdi güzelce iyice takip etmenizi öneriyorum storylerini. Bazen çok uygun fiyata güzel kampanyalar yapıyorlar. Altında da yani altın ürünlerde, pırlanta ürünlerde uygun fiyata kampanyalar sınırlı sayıda oluyor. Bu fırsatı kaçırmanızı istemem. O yüzden storylerini sıkıca takip etmenizi öneriyorum. Şimdi Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Gel aşkım diyecek. Sonrasında bakalım Endonezya'da başka ne gibi enteresan olaylar gerçekleşmiş.

Efendim, Endonezya'dan bahsetmeye devam edeceğiz. Bir volkanın patlaması dünyayı etkilemiş. 1883'te Krakatoa Yanardağı'nın büyük patlaması o kadar güçlüydü ki patlama sesinin çok uzak bölgelerden duyulduğunu bildirilmiş. Patlamanın ardından oluşan tsunami çevrede büyük yıkımlara yol açmış 1883 yılında Endonezya'da. Bebeklere saçları kesilene kadar özel muamele. Bali'de bazı Hindu geleneklerinin bebeğin ilk saç kesimi önemli bir dini tören olarak kabul ediliyormuş. Saçın kesilmesi çocuğun daha sonraki yaşamına geçişin sembollerinden biriymiş. Böyle değişik inançlarda söz konusu tabii ki.

Efendim, programımızın ikinci saatini de Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağız. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca 1800 TL'den Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye düşüyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese, sağlık çalışanlarına, engelliler, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta, çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Geçen sosyal medya, daha doğrusu dün sosyal medya hesaplarında şöyle bir paylaşıma denk geldim. Bir yüzük var, altın bir yüzük ve üstündeki taş bizim anlık durumlarımıza göre stresli miyiz, sakin miyiz, sinirli miyiz, üzgün müyüz, mutlu muyuz? Hepsini gösteren, böyle hani renk değiştiren taşlar var ya, eskiden annelerimiz de takardı böyle bir yüzük. Onu modernize edilmiş halini düşünün. Çok güzel bir yüzük, düşünsenize ruh halinize göre yüzük renk alacak. Böylelikle sizin karşınızdaki kişilere bir şey söylemenize gerek yok. Ruh halinizi parmağındaki yüzüğünüzden anlamış olacak. Bence annelere özellikle ya da iş yerinde çalışanlara bu tarz yüzük şart. En azından karşımızdaki kişinin ya da annemizin ya da eşimizin sinirli mi, mutlu mu, ne olduğunu anlayabiliriz. Hiç sormadan, irdelemeden ona göre yol ve hareket alabiliriz. Benim çok hoşuma gitti ve çok dikkatimi çekti bu yüzük. Sizler de incelemek isterseniz sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz Blue Diamond Ala'nın. Nev'le devam edeceğiz. Daha doğrusu ikinci saatimizi Nev'le kapatacağız. Sonrası 12 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın, çünkü üçüncü saatimizle başka bir sponsorumuzla yol alacağız.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.

0: Efendim 3. saatimizden, 3. bölümümüzden herkese merhabalar. Seda Sayan'la dönüş yaptık. Tabii tabii diyecek.
1: Senin o tabini tabini.
0: Ve 3. saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim, programımızın 3. bölümü Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor. Bir de üstüne eşsiz güzellikte olan manzarası eklenince keyfinize keyif katacak, lezzetinize lezzet katacak bir mekan haline geliyor. Reva Vela Restoran'da ilerleyen aylarda sürpriz sanatçılar da sahne alacak. Ayrıca hafta sonu kahvaltı severler için yine yöresel ürünlerle lezzetli bir kahvaltı yapabileceksiniz. Yani daha doğrusu yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Bazıları çünkü böyle akşam yemeğinden ziyade sabah kahvaltısına daha düşkündür dışarıda yapmaya, şöyle güzel bir manzara eşliğinde. Huzur dolu, güzel lezzetlerle mis gibi bir hafta sonu kahvaltısı hiç de fena olmaz şahsen. Özellikle çalışan anneler için güzel bir keyif, güzel bir dinlenme alanı diyebiliriz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da 0532 741 5435 0532 741 5435 İletişim numaraları buradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Gitmeden bir incelemek istiyorum derseniz Reva Vela Restoran sosyal medya hesabını takip edebilirsiniz. Muhteşem, güzel, lezzetli yemekleri yemek istiyorsanız, yemek severler, eşsiz güzellik manzarasından Reva Vela Restoran'ı tavsiye ederim. Şimdi Serdar Ortaç kış kış diyecek. Bir yandan da Endonezya'dan bahsetmeye devam edeceğiz.

Efendim, Endonezya'dan bahsetmeye devam edelim. Dünyanın en büyük yarasalarından bazıları burada. Endonezya'da kanat açıklığı 1,5 metreyi aşabilen büyük uçan tilkiler bulunuyor. Adı tilki ama aslında dev bir yarasa. Demin de adı kertenkeleydi ama aslında timsah. Nedense bu ülkede hayvanlar bile iri. Anlamadım. Ülkenin tam olarak kaç adadan oluştuğu bile tartışmalı. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkelerinden biri. Ada sayısı kullanılan tanıma ve sayım yönetimine göre değişiyormuş. Binlerce adası var ve bunların önemli bir kısmı sürekli yerleşim bulunmuyor. Neden bence de? Çünkü bu büyük iri yarasa ve kertenkeleler ve benzerleri yaşıyordur muhtemelen. Şimdi Sezen Aksu, Şuh Nefes dinleyelim. Programımız Revavella Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Kahvesin tüm gücünü

0: Radyo.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle sofranıza kadar geliyor. Muhteşem manzara eşliğinde sevdiklerinizle, ailenizle ya da iş arkadaşlarınızla hiç fark etmez yanınızda kim olduğunun güzel afiyetle tüketebileceğiniz enfes lezzetler Reva Vela Restorant'ta. Üstelik dediğim gibi eşsiz manzara eşliğinde daha huzurlu, daha keyifli. Bir de vereceğim numaradan böyle tam gün batımının saatine denk getirirseniz o güzel manzarayla, güzel, romantik, her ne kadar yöresel lezzetler olabilir ama bu romantizmin olmayacağı anlamına gelmiyor. Afiyetle yiyebilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619-0532-741-54-35 iletişim numarası. Buradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Reva Vela Restaurant Instagram adresleri. Kahvaltı severler, hafta sonu sizlere özel yine yöresel lezzetlerden oluşan çok güzel, lezzetli kahvaltı seçeneği de mevcut. Ama dediğim gibi rezervasyon yaparsınız çünkü oldukça yoğun bir ilgi var ve hafta sonu kahvaltısı sadece hani haftanın iki günü olacağı için dolu olabilir. Erkenden yerinizi ayırtmanızı, rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederim. Hadiseyle devam edeceğiz. Evlenmeliyiz diyecek.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
0: Daha sonrasında yavaş yavaş artık programın sonuna doğru ilerleyeceğiz.

İnsanlar hala aktif volkanların etrafında yaşıyormuş. Endonezya Pasifik Ateş Çemberi üzerinde ülkede çok sayıda aktif yanardağ bulunuyor ve bazı yerleşim yerleri volkanların eteklerinde oldukça yakınmış. Maymunlar turistlerin eşyalarını çalıyor. Bu Hindistan'da da oluyordu. Hırsız maymunlar vardı hatta. Dünya Güzellerim diye bir program vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman, Burcu Esmersoy. Dördünün böyle ülke ülke geziyorlardı. Hindistan'da hırsız maymunlar Bülent Ersoy'un çantasını çalmıştı. Valla maymun falan demeyin. Onlar da kimin çantasını çalacağını iyi biliyor. Bali'deki bazı tapınakların çevresinde makaklar gözlük, telefon, şapka gibi eşyaları kapabiliyor. Daha da ilginci, bazı araştırmalar bu maymunların değerli eşyaları seçip yiyecek karşılığında takas etmeye alıştığını göstermiş. Maymuna bak, bizdeki akıldan daha fazla aklı var hayvanın. Biz olsak akıl edemezdik. Değerli eşyaları yiyecekle değiştiriyormuş. O hayvan aç kalır mı hiç? Kalmaz. Bengü aleyhime diyecek. Sonrasında artık programın kapanışına geçeceğiz.

0: Buradayım, daha gitmedim. Jeneriklerin yerini ters koymuşum. Selam vermeden gider miyim size hiç? Aşk olsun. O kaç gündür programda yokum. Ya ters koymuşum. Bir anda bir baktım. Aa dedim, vedalaşmadan kapanıyor program. Neyse. Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Programı Reva Vela Restoran sponsorunda kapatacağım. Yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla kalın, bereketle kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Güzel, tüm güzellikler sizlerle olsun. Yarın görüşmek üzere. Bu sefer artık gidiyorum. Hoşça kalın.
1: Özlemle Rengarenk sona erdi. Bazen...

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
7: Repar. Reklamlar bitti.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel bir hafta olsun, iyi haftalar diliyorum. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah. Bu arada bugün okullar açıldı. Yeni eğitim, öğretim yılı kutlu olsun. Efendim hayırlara vesile olsun inşallah. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize kolaylıklar diliyorum. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar, iyi bir hafta diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçilerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için sevgili dostlar. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Evet, 95 frekansındayım. Bir de neredeyim? www.radyosahil.com.tr'deyim ve Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Bakalım yıldızlar bizler için neler fısıldamış. Birazdan burçlarımızla da devam edecek program. Ve şarkılar gelecek tüm burçlara. Sizler de hangi burçtan olduğunuzu yazarsanız size özel şarkı göndermek isterim.

Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Denge Fit var. Neden böyle diyorum? Çünkü hayat şartları biliyorsunuz koşuşturmaca geçiyor. Bazen böyle mutfağa girmeye bile gerçekten üşendiğimiz anlar oluyor. Ne yapıyoruz? Dışarıdan sipariş edelim diyoruz. Tabii ki ne yediğimiz çok çok önemli. Sağlık deyince bence önce yediğimiz besinler aklımıza gelmeli. Çünkü sağlıklı beslenmek çok önemli artık günümüzde. Bir de dengeli beslenmek çok önemli. Bunların hepsi de Denge Fit'te sevgili dostlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veriyorsanız, özen gösteriyorsanız ama ben bir türlü fırsat bulamıyorum, bu şekilde beslenmekte zorlanıyorum diyorsanız Denge Fit sizin yanınızda. İsterseniz aylık üyelik açtırabilirsiniz, isterseniz öğün öğün sipariş edebilirsiniz. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler sevgili dostlar. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş ederken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın lütfen. Yanında içeceğiniz hediye olarak gelecek. Çok teşekkür ediyoruz Denge Fit'e. İletişim 0531 566 4993. Instagram Denge Fit Yemek.

Efendim sevgili koçlar, yükselen koçlar orada mısınız? Valla ilk burçsunuz, çok şanslısınız. Şimdi iş konusunda sabah gelen beklenmedik bir haber çalışma programınızı değiştirebilir. Var mı böyle haberler bakalım sevgili koçlar? Hızlı çözüm üretmeniz dikkat çekerken başkasının sorumluluğunu da üstlenmemeye dikkat edin diyor. Para konusunda kredi, borç, komisyon, prim veya ortak ödeme konusunda yeni bir bilgi öğrenebilirsiniz. Hesabınıza geçmeyen paraya güvenerek harcama yapmayın lütfen. Kariyer konusunda üstlerinize farklı bir çözüm sunmanız sizi görünür kılabilir. Fikrinizi yalnızca heyecanla değil, nasıl uygulayacağınızı anlatarak savunun. Sağlıkta ise baş ağrısı, kas gerginliği ve sabırsızlık hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde hareket etmek zihinsel yükünüzü azaltabilir. Aşk konusunda güçlü bir çekim yaşayabilirsiniz veya partnerinizle yakınlaşabilirsiniz. Kıskandırmak, sorgulamak ya da cevap almaya zorlamak huzuru bozabilirmiş. İlişkilerde yakınlarınızın söylediği bir söz eski bir kırgınlığınıza dokunabilir. Bugünkü meseleyi geçmişte yaşadıklarınızı büyütmeden doğrudan konuşun diyor. Geçmiş geçmişte kalmış zaten, boş verin, önünüze bakın, her konuda kafanızı çok meşgul etmeyin geçmişle. Efendim sevgili koçlar, yükselen koçlar, şarkınız gelsin.

Efendim şimdi dengeli ve sağlıklı beslenme deyince böyle aklınıza hep aynı şeyleri yiyecekmişsiniz gibi gelmesin. Çünkü Dengefit'te her hafta menüler değişiyor. İşte kebabından deniz ürünlerine, gün tabağına, pizzasına, ev yemeklerine birçok çeşidi bulabiliyorsunuz. Ama tabii ki hepsi de sağlıklı pişirme teknikleriyle önünüze geliyor. Şunu da altını çizmek istiyorum. Dengefit'in başında bir gıda mühendisimiz var. Şimdi sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli bir şekilde eğer beslenmek istiyorum diyorsanız tam size göre Dengefit. İsterseniz günlük sipariş verebilirsiniz, sabah, öğle, akşam ya da ara öğün ya da aylık üyelik açtırabilirsiniz. Ben artık kafam rahat olsun, bir ay boyunca ne yiyeceğimi, hangi öğünde ne yiyeceğimi düşünmek istemiyorum diyebilirsiniz. Efendim bu arada Trendyol Go'dalar, Yemek Sepeti'ndeler. Eğer oradan sipariş verecekseniz lütfen açıklamaya Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim 0531 566 49 93. Hemen iletişime geçin. Size uygun programı hazırlasınlar. Instagram Dengefit Yemek.

Efendim, şimdi bu şarkıyı birazdan boğa ve yükselen boğalara armağan etmek istiyorum. Ama ondan önce bu hafta yıldızlar sizler için neler fısıldamış bir bakalım. Aşk ilişkiler demiş ki, ilişkilerde güven ve süreklilik teması haftanın ana konusu. Karşınızdaki kişinin davranışlarını daha dikkatli gözlemliyorsunuz. Hafta başında sakin ilerleyen bir ilişki, hafta ortasında daha net bir hal alır. Yalnız boğalar için tanışma var ama bu tanışma yavaş ilerleyecekmiş. Hemen sonuç beklemeyin. Olsun, yavaş ve sağlam olsun en güzeli. Sağlıkta ise hafta boyunca bedensel yorgunluk hissi olabilir. Dinlenmeyi ihmal etmeyin. Parada mı? Maddi konularda hafta genelinde denge var. Büyük riskler değil, sağlam adımlar kazandırır. Ev yaşamla ilgili harcama gündeme gelebilir. Kariyer ve işte ise iş ortamında güven veren tavrınız sayesinde sorumluluklar artıyor. Bu hafta istikrarlı olan kazanır mottosu sizin için çalışıyor sevgili boğa ve yükselen boğalar. Evet, şarkınızdan bir tiyo vermiştim. Hemen şarkınız da gelsin.

Efendim geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi haftanın yıldızlarından birisiniz. Vay vay ne güzel sevgili ikizler. İlişkilerde iletişim trafiği artıyor. Birden fazla konuşma, mesaj, plan gündeme gelebilir. Flörtteyseniz haftanın ilerleyen günlerinde bir kişi diğerlerinden net bir şekilde ayrışacakmış. İlişkisi olan ikizler için açık konuşmalar ilişkiyi ileri taşıyacakmış sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk ön planda, hafta sonuna doğru kendinizi toparlıyorsunuz. Parada mı? Hafta genelinde şanslısınız. Küçük bir fikir. Ek iş ya da bağlantı para getirebilir. Beklenmedik bir ödeme ihtimali de yüksekmiş. İş kariyer ne diyor? İletişim, sunum, görüşme içeren işler çok verimli. Hafta sonunda yeni bir iş fikri şekillenebilirmiş sevgili ikizler, yükselen ikizler. Şarkınız Tarkan'dan gelsin.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Dengefit var. Neden öyle diyorum biliyor musunuz? Hayat koşuşturmacası, ne kadar sağlıklı, ne kadar dengeli besleniyoruz çoğumuz. Hayır, değil mi? Bunu beceremiyoruz çünkü böyle geç vakit evden, işte işten eve geliyorsun, yemek yapmak, bir hani bir çeşit yaptığına bazen insan şükrediyor. Çalışma şartları malum, geç saatlere kadar insanlar çalışıyorlar artık. Eve geldiğinde de işte artık böyle mutfak, bazen girdiğinde şey, sanki mutfağa girmemeliyim. Mutfak seni itiyor. O yüzden dışarıdan sipariş etmeyi de seviyoruz. Ama ne yediğimiz, ne kadar sağlıklı beslendiğimiz, dengeli beslendiğimiz gerçekten çok önemli. Tabağınıza, önünüze gelen şeyin ne olduğu çok önemli. İşte Dengefit bu yüzden sizi sizden çok düşünüyor. Hem sağlıklı besleniyorsunuz, hem dengeli besleniyorsunuz. Her gün, her hafta böyle... Menüler değişiyor bir kere, onu da altını çizerek söylemek istiyorum. Başında yine bir gıda mühendisi var. Her şey kontrol altında mutfakta efendim. Şimdi sporcu beslenmesi yapanlar ya da alerjik beslenme yapanlar ya da diyet beslenmesi yapanlar ya da detoks içeceklere böyle bazen takıntı haline getiririz. Detoks içecekler severiz. Hepsi mevcut. Hepsi size, kişiye özel. Sadece yapmanız gereken şey iletişime geçmeniz. Öğün olarak da sipariş edebilirsiniz ya da aylık üyelik olarak da üye olabilirsiniz. 0531 566 49 93 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trendyol Go ve Yemek Sepetindeler. Eğer oradan sipariş verecekseniz Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın lütfen. Yanında içeceğiniz hediye olarak gelecek. Instagram'ı da lütfen takip edin. Dengefit Yemek. Şimdi sıradaki şarkımız bir istek şarkısı. Yine her zaman olduğu gibi çok erken saatlerde kalkıp beni dinleyen sevgili Isitro'ya gidiyor şarkı. Ekvator'a sevgiler.

Efendim geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere, orada mısınız? Şimdi bu hafta aşk ilişkiler diyor ki duygusal değil daha gerçekçi bir bakış açısı içindesiniz. Bir süredir kafanızı kurcalayan bir ilişki konusu hafta ortasında netleşecek. Aileyle bağlantılı ilişkilerde gündeme gelebilir. Yalnız yengeçler için geçmişten biriyle temas olasıymış. Valla geçmiş geçmişte kalmış. Eğer temasa girerse bilmiyorum artık, tabii sizin kararınız ama çok da yürümez diye düşünüyorum tekrar. Sağlıkta ise sindirim ve mide hassasiyetleri haftanın genelinde dikkat istiyor. Parada mı? Hafta boyunca parayı daha çok düzenleme ve planlama ihtiyacı var. Büyük kazançtan çok kontrol önemli. İş kariyer ne diyor? Arka planda yürüttüğünüz bir iş bu hafta somut hale geliyor. Sabırlı duruşunuz karşılık buluyormuş sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Şöyle size de Seden Gürel şarkısı denk geldi. Devlerin aşkı sizlerle.

Efendim Ali Ağa'da artık sizi sizden çok düşünen, ne yediğinizi gerçekten ne kadar porsiyon dengeli beslenmeniz gerektiğini düşünen Denge Fit var. Diyorum ya, koşuşturmaca belki birçok öğünü atlıyoruz değil mi? Hepimiz atlıyoruz. Aman diyoruz, şuradan şöyle şunu yiyelim, bunu yiyelim ya da dışarıdan hazır söyleyelim. Ne kadar sağlıklı besleniyoruz. Ama bir taraftan da sağlıklı olmak istiyoruz, fit olmak istiyoruz. İşte bunların hepsi de beslenmeden geçiyor. O yüzden tabağınızda ne yediğiniz önemli sevgili dostlar. Şimdi Denge Fit'te gıda mühendisi var. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Gerçekten her şey kontrol altında. Bütün besinler özenle seçiliyor ve bütün besinler yine doğru pişirme teknikleriyle pişirilip sofranıza geliyor. İsterseniz sporcu beslenmesi yapanlar ya da işte diyet beslenme yapanlar, alerjik beslenme ya da böyle detoks içecekleri, şimdi son zamanlarda artık bayılıyoruz değil mi? Yine bu konuda da size tam destek Denge Fit sevgili dostlar. Trend Yolgo'dalar, yemek sepetindeler. İsterseniz aylık üyelik yapabilirsiniz Denge Fit'e. İsterseniz de öğün öğün sipariş edebilirsiniz. Siparişinizi verirken de lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Instagramlarını da lütfen ziyaret edin. Denge Fit yemek sevgili dostlar.

0: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda az sonra bu bölümün son şarkısı gelecek, bir istek şarkısı. Denge Fit, Trend, Yolgo ve Yemek Sepeti'nde siparişlerinizi verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın lütfen. İçeceğiniz hediye gelecek. 0531-566-4993 nolu telefonun ucundalar. Instagramları Denge Fit Yemek sevgili dostlar şimdi. Evet, bir istek şarkısı. Manisa'ya sevgiler, Buket Hanım'a sevgiler gönderiyorum. Şöyle bir tam taşçı şarkısı istedi. Tabii bir gidişat dinlemeden olur muydu programda? Olmazdı. Manisa'ya ve Buket Hanım'a tüm sevdiklerine gelsin şarkımız. Az sonra ikinci bölümde sizlerle olacağım. Bu arada Aslan ve Yükselen Aslanlar'da kaldım, unutmadım. İkinci bölümde Yükselen Aslanlar, Aslanlar sizler için. Yıldızlar neler fısıldamış az sonra.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Bu bölümü Loça Restorant sponsorluğunda açıyorum. Loça Restorant çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Saadet Hanımcığıma da sevgiler gönderiyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla döndüm. Ahmet Enes Cennet diyecek. Bu şarkı Loça Restorant çalışanlarına gelsin.

Efendim, şöyle arada bir kendimizi tabii ki ödüllendirmek istiyoruz. Dışarıda yemek yemek istiyoruz, eğlenmek istiyoruz. Aliyan'ın dışına da çıkmak istiyoruz ama biraz böyle yakın olsun da istiyoruz. Çok şey istemiyoruz aslında. İşte tam beklentilerinizi karşılayacak Loça Restorant var. Aliyan'a çok yakın lokasyonda. Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar. Şöyle hafta sonu şöyle serpme kahvaltıya ne dersiniz kahvaltı sevenler için ya da akşam yemeği sevenler için, yine öğlen yemeği sevenler için deniz ürünleri, et ürünleri, yanında şahane mezeler. Vallahi şimdiden böyle karnımız acıktı değil mi? Akşam olsa da hemen şöyle bir yerimizi ayırtalım. Loça Restorant'ın o nezih sofrasına gidelim. Şimdi cuma cumartesi canlı müzik var. Canlı müzik sevenler için de birbirinden değerli sanatçılar çıkıyor. Şöyle de güzellik yapmışlar. Cumartesi pazar gittiğinizde fix menü yapmışlar. 1500 TL içeceğinizi siz kendiniz yanınızda getirebiliyorsunuz. Bir kere çok güzel bir manzarası var. Böyle denize sıfır konumda. Hani uzansam denize dokunacağım deriz ya, işte aynen öyle. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da sevgili dostlar. Şimdiden rezervasyon yaptırın 0542 130 0993 nolu telefona. Instagram Loça Restaurant.

Efendim, burçlarımızla geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Şimdi aşk ilişkiler konusunda, ilişkilerde ilgi üzerinizde ama siz seçici davranıyorsunuz. Haftanın başında flört, hafta ortasında netlik geliyor. İlişkisi olan aslanlar için gurur iletişim dengesini kurmak önemli. Dinlerseniz kazanan siz olursunuz sevgili aslan, yükselen aslan. Sağlıkta ise enerji yüksek ama temposuz kalırsanız düşebilir. Ritmi daha iyi ayarlayın diyor yıldızlar. Parada ise harcamalar artabilir. Keyif için yapılan harcamalarda ölçüyü kaçırmamaya dikkat edin. İş ve kariyer ne diyor? Hafta boyunca sahnedesiniz. Özellikle hafta sonuna doğru bir başarı görünür hale geliyormuş sizler için sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Şimdi şarkınız şöyle, hemen atıyorum, Ersay Üner'den gelsin.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Efendim geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Aşk ilişkiler konusunda bu hafta ilişkilerde kontrolü biraz bırakmanız gerekiyor. Sürekli analiz etmek yerine süreci izlemek daha faydalı. Eski bir ilişkiyle ilgili konu tekrar gündeme gelebilir. Bu sefer daha net bakıyorsunuz diyor. Sağlıkta mı? Yorgunluk birikmiş olabilir. Hafta sonu toparlanma zamanı. Parada ise detaylara dikkat ettiğiniz sürece kazançlısınız. Küçük hatalar para kaybettirebilir. İş ve kariyerde diyor ki yoğun ama verimli bir hafta, planlı çalışırsanız sizi öne çıkaracakmış bu planlı çalışmak. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, şöyle hemen şarkınızı atıyorum.

Efendim şarkımız Buket Hanım'a da gelsin. Kendisi bir Başak kadını. Valla Başak kadınları da çok titiz, çok takıntılı. Biraz konuşmuştuk bu konularda, kendimi törpülüyorum dedi bana. Kesinlikle törpülemeniz lazım, yoksa hayat çok yorucu olur.

Efendim, Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restorant. Böyle denize sıfır. Gerçekten manzarası çok güzel. Birbirinden lezzetli deniz ürünleri, et ürünleri, şahane mezeler, sıcak soğuk içecekler. Hafta sonu da böyle kahvaltı keyfini çok seversiniz değil mi? Ben bayılırım. Valla kahvaltı keyfi de yapabileceğiniz bir yer. Şöyle açık önünüzde serpme kahvaltı. Bu arada özel organizasyonlarınız için, toplantılarınız için çok da güzel bir şey yapmışlar. Böyle 10 kişi ve üstüne menü hazırlamışlar. Eğer toplantılarınızı, organizasyonlarınızı yapmak isterseniz hemen iletişime geçin. Cuma, cumartesi canlı müzik var. Birbirinden değerli sanatçılar sizleri karşılıyor. Efendim, müzikleriyle şöyle kulaklarınızın pasını siliyor. Yine cumartesi pazar akşamı 1500 TL fix menü yapmışlar. İçeceğinizi siz kendiniz yanınızda getirebiliyorsunuz. Daha ne olsun. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

Efendim geldik sevgili teraziler, yükselen teraziler, naif teraziler. Ben de bir yükselen terazi olarak bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Aşk ilişkiler diyor ki haftanın en güçlü alanlarından biri aşk. İlişkilerde uyum, denge ve karşılıklı adımlar var. Yalnız teraziler için de yeni bir tanışma, ilişkisi olanlar için ise barışma ya da ileri adım olası diyor. Sağlıkta ruh hali iyi oldukça beden de rahatlıyormuş. Ruh hali önemli tabii ki. Vallahi ruhumuz iyi olunca bedenimiz de gerçekten iyi oluyor. Parada ise ortaklı işler, destekler ve iş birliktelikleri kazandırıyor. İş kariyer ne diyor? Birlikte çalıştığınız kişiden fayda görüyorsunuz. Doğru kişiyle yan yana geliyorsunuz. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınıza olsun inşallah. Sevgili terazi, yükselen terazi. Şarkımızda sıradaki şarkı Edis'ten. Terazi ve yükselen teraziler için seslendirsin.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 54 35. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti, üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Efendim, kısa bir reklam arasından sonra yeni türküyle döndüm. Aşk yeniden diyecekler. Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Akrep ve yükselen akreplerde kaldım. Az sonra geliyor.

Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Şimdi bu hafta yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıyorsunuz. Derinlik arıyorsunuz çünkü. Bir konuşma ilişkinin kaderini belirleyebilir. Ya daha sağlam bir bağ ya da net bir kopuş. Hadi bakalım hangisi hayrınızaysa artık. Sağlıkta ise stres kaynaklı gerginliklere dikkat. Parada mı? Ortak para, alacak verecek konuları haftaya yayılıyor. Kontrol sizde olmalı. İş, kariyer, stratejik düşüncenizle doğru hamle yapıyorsunuz. Sessiz ama etkili bir haftaymış sizler için sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet, şimdi onların şarkısı gelecek. Bu arada bugün ben çok heyecanlıyım, bilmiyorum mikrofondan da yansıyor mu? Serap'la Hayata Dair programını ekranlara taşıyoruz. Kanal 232'de saat 18'de iki değerli konuğum olacak. Bakalım ilk program, ilk heyecan, inşallah alnımın akıyla çıkacağım işin içinden. Kanal 232 ekranlarına bekliyorum hepinizi. Akrep ve yükselen akreplerin şarkısı gelsin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda hafta sonunuzu gerçekten muhteşem geçirebilirsiniz. Bir kere serpme kahvaltısı çok güzel. Akşam da yine canlı müzik sizlerle buluşuyor. Cuma, cumartesi akşamları. Cumartesi, pazar da 1500 TL'lik bir fix menü yapmışlar ama şöyle bir güzellik de yapmışlar. İçeceğinizi siz kendiniz getirebiliyorsunuz. Büyüleyen bir manzarası var. Denize sıfır konumda Loça Restoran sevgili dostlar. Şimdiden rezervasyon yaptırın lütfen. 0542 130 0993 Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. Instagram Loça Restoran.

Geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Orada mısınız? Gezenti yaylar vallahi. Ben de kendimde bir yay burcu olarak. Niye bu kadar gezentiyiz bilmiyorum. Şimdi hareketli bir hafta, uzakta olan biriyle yakınlaşma, planların hızlanması mümkünmüş. Hafta sonuna doğru aşk tarafında keyif artıyor. Sağlıkta mı? Enerji iyi ama dağınık. Düzen kurmak önemli. Para konusunda kazanç var ama harcama isteği de yüksek. Para kim harcamak istemez ki? Bütün burçlar ister yani. Yeter ki olsun. Dengeyi kurun diyor ama bak bu önemli işte. O harcama konusunda dengeyi kurmak çok önemli. Hani atalarımız demiş ya, ayağını yorganına göre uzatmak lazım. İş kariyerde diyor ki yeni yollar, yeni fikirler gündemde, rutini kırıyorsunuz. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınız olsun. Sevgili yay ve yükselen yaylar, Berkay'dan gelsin şarkınız.

Efendim, Loça Restorant'ta cumartesi pazar fix menü. Loça Restorant'tan 1500 TL içeceğinizi de siz yanınızda götürebiliyorsunuz. Bu arada cuma cumartesi günleri canlı müzik var. Birbirinden değerli sanatçılar sizlerle buluşuyor. Hafta sonu şöyle zengin bir serpme kahvaltıya ne dersiniz? Vallahi muhteşem olur değil mi? Yine kahvaltı, dışarıda kahvaltı etmek isteyenler için serpme kahvaltı Loça Restorant'ta. Yine şirket yemekleriniz, özel organizasyonlarınız için de ideal bir mekan. 10 kişi ve üzeri gruplar için fix menü hazırlıyorlar sizler için. 0542 130 09 93 nolu telefonun ucundalar. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. Loça Restorant Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Instagram Loça Restorant.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı Yonca Evcimik'ten gelecek. Biz 8-15 vapuru diyelim mi hep birlikte? Loça Restoran, Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim numarası 0542 130 09 93. Instagram Loça Restoran şimdiden güzel anlar yaşamak, güzel anılar biriktirmek için Loça Restoran'da yerinizi ayırtın. Evet, az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada son 3 burcumuz kaldı. Sevgili oğlaklar, kovalar ve balıklar. Az sonra sizler için yıldızlar neler fısıldamış, onlara da bakacağız.

0: en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 15.04. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. İrem Derici şarkısı onlar için gelsin.

0: Ahora cansabre de him.
1: Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde şöyle önünüzde şahane bir deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, seyir kafe restoran günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa. Bir Hakan Peker şarkısıyla devam ediyoruz. Ateşini yolla bana diyecek. Bu güzel şarkı Manisa'ya gidiyor.

Şimdi bu şarkı az sonra sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara gelsin. Aşk ve ilişkiler diyor ki, bu hafta ilişkilerde ciddiyet ön planda, geleceği olmayan bağlara mesafe koyabilirsiniz. Sağlam olan ilişki güçlenir. Sağlıklı ise bel, diz, kemik hassasiyeti dikkat çekiyor. Parada ise kontrollü, planlı ama güvenli bir hafta. İş kariyer ne diyor? Sorumluluk artışı var ama bu sizi yukarı taşıyor. Emek görünür oluyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Evet, şarkınız Melike Şahin'den şöyle geldi.

Evet, son iki burcumuz kaldı. Onlardan bir tanesi sevgili Kova ve yükselen Kovalar aşk ilişkiler diyor ki sürprizli bir hafta, beklenmedik bir mesaj ya da tanışma gündeme gelebilir. Rutini bozan gelişmeler heyecan yaratıyor. Sağlıkta ise uyku düzeni önemli. Parada mı ani bir masraf çıkabilir ama hafta içinde dengelenirmiş. İş ve kariyer ne diyor? Yenilikçi fikirleriniz fark ediliyor. Farklı düşünmek kazandırıyormuş sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Evet, şarkımız da Tarkan'dan gelsin.

Efendim burçlarımızda geldik. Son burcumuz sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Aşk ilişkiler diyor ki bu hafta hayal değil gerçek ön planda. Karşınızdaki kişinin tavrı netleşiyor. Belirsizlikler azalıyor. Karar zamanı geliyor. Hadi bakalım ne oluyorsa hayrınız olsun. Parada ise parayla ilgili bir konu hafta içinde çözüme ulaşıyor. Çözüme kavuşuyor. Sağlıkta bağışıklık ve yorgunluk konularına aman dikkat diyor. İş ve kariyerde ise destek aldığınız bir süreç, birinin yardımıyla yol açılıyormuş sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınız Simge'den gelsin. Şöyle hemen atıyorum.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoranda yerinizi ayırtın. İletişim 0554-907-1279, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. Instagram seyir kafe restoran Aliağa.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

Abla selamlar, iyi yayınlar. Ege Gaz'dan selamlar, serviste sizi dinliyoruz demiş sevgili Buğra. Buğracığım bizden de sizlere sevgiler, saygılar tüm Ege Gaz çalışanlarına. Şimdi çok güzel bir şarkı istemişsin. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Sezen Aksu yorumuyla gelsin Ege Gaz çalışanlarına ve sana gelsin. Sevgiler gönderiyorum.

taşa, gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedim.

0: Ondan vazgeçemem.
1: Ondan vazgeçemem. Ben Cem Belevi radyolarınızın konuğu. Ve şimdi Ceylan Ertem benim için üzülme diyecek şarkısında.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: sandım.
1: Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Hocam. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ay, ızgaralar, tostlar, burgerler, atıştırmalıklar, ay, ana yemekler, ay, mantılar, yanında da şahane salatalar, üstüne de tatlılar. Sıcak soğuk içecekler nerede mi? Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Aha. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant. Gel.

Efendim veda şarkımız geldi. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldim. Bu arada evet bugün biraz daha heyecanım var. Niye mi biliyor musunuz? Hemen açıklıyorum. Kanal 232'de stüdyo ortamında ilk canlı programımı çekeceğim. İki değerli konuğum olacak. Aliya Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği Başkanı, Algüzler'in Derneği'nin Başkanı, Sayın Nur Yüksekdağ ve Sayın Hukuk Danışmanı Ezgi Özcan olacak konuğum. Saat 18'de Kanal 232'deki programı da kaçırmayın lütfen. Evet, stüdyoda şimdilik sizlere veda ediyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Saat 18'de de yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Demet Akalın'la yaptık. Ses Kes radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Oğuz Berkay Fidan'la devam ediyoruz. Kırılma Noktası. Hoş geldiniz.

Eksimet nereden geldi aklına, ben hala oradayım. Hadi çay may tamam eyvallah. Makarna tamam pratiktir. Ama diğeri... Mebrure özledim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Bakınız. Şimdi esasında haber bir taciz haberi olmasa şöyle demek isterdim. Ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor diye. Fakat kötü bir taciz var haberde. Yani her ulaşmak da ulaşmak değil. Yani bir defa hani ulaşmak isteyen ulaşıyor veya yazmak isteyen bir şekilde yazıyor deniyor da. Burada şuna da bakmak lazım. Yani karşı taraf mesela senden böyle bir şey bekliyor mu? Hani bana yazsın, etsin, tamam hani görüşmüyoruz, etmiyoruz ama... Eğer karşı taraf bunu senden beklemiyorsa... Bu tip böyle ulaşmalar falan filan daha fazla mide bulandırıcı. Hani olası düzelecek bir durum olsa dahi bu sefer daha da tamiri mümkün olmayan yaralara doğru gidiyorsun yani. Neyse, konunun bununla alakası yok tabii de. Efendim, Tesla uygulaması kabusu oldu diyor. Seni izliyorum diyerek arabayı uzaktan ele geçirdi. Şimdi hani yazmak isteyen, ulaşmak isteyen bir şekilde ulaşıyor. Bu abartmış. Avustralya'da bir kadın ayrıldığı partnerinin Tesla uygulaması üzerinden otomobilini uzaktan kontrol ederek kendisini aylarca taciz ettiğini açıkladı. Uzaktan kontrolden hani şey, sürüş olarak da kontrol edilebiliyor mu bu? Tesla'sı olanlar. Yoksa hani sadece oradan mesaj gönderiyorsun, laf atıyorsun falan filan mesela. Hani bu otonom sürüş falan oluyor bunlarda. Onu da kontrol ediyor olsa sen gidiyorsun mesela işine diye hop eski sevgiline doğru rota değişiyor. Abi soldan girecektik, araba sağa döndü. Sydney'de yaşayan bir kadın 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kaldı. Eski partnerinin Tesla marka otomobilini uzaktan kontrol ederek kendisini taciz ettiğini anlattı. Peki böyle sıfırlama falan olmuyor mu bunlarda? Hani Android cihazları sıfırlıyorsun, fabrika ayarlarına falan döndürüyorsun, bütün hesapları kapatıyor gibi. Gibi sadece. Mahkeme belgelerine göre şüpheli aracın hızını, sıcaklığını, kilitlerini ve kullanım saatlerini uzaktan değiştirdi. Hasta. Sıcak havada arabaya biniyorsun, klimayı açıyorsun, kalorifer çalışıyor. Stacy yaklaşık bir yıl önce Tesla marka otomobilinin alarmının gece yarısı 3 kez çalmasıyla büyük bir korku yaşadı. O dönemde eski partneri, iş insanı Enrico Pucci tarafından yaklaşık 4 yıl boyunca aile içi şiddete maruz kalan kadın, aracına zarar veriliyor olabileceği düşüncesiyle dışarı çıkmaya korktu. Normal. Ertesi sabah otomobilini kontrol eden Stacy, araçta herhangi bir hasar olmadığını gördü. Elektronik kontrol panelinin sıfırlandığını ve daha önce kendisine ait olmayan bir ebeveyn kontrolü profilinin eklendiğini fark etti. İşte bundan diyorum hani, tabii servise merkeze söylenseydi, tabii şikayet etmek o ayrı bir mevzu, mutlaka edeceksin. Bu psikopatlık çünkü. 3 gün sonra Pucci, Stacy'yi otomobiliyle takip etti ve birlikte olduğu erkek hakkında kendisine bağırdı. Oho! Polis kayıtlarına göre Pucci, bunun yanına kalacağını mı sandın? Senin arabanın içindeyim, senin haritalarındayım ifadelerini kullandı. Yani olabilirsin de. Bak, bu ruh hali çok kötü bir ruh hali. Bu bir. İkincisi, hani karşı tarafta zaten kendi komple bitiren. Neyin intikamı bu? Vallahi billahi şu aşk olaylarında ne ilişki yaşamayı becerebiliyoruz, ne ayrılmayı becerebiliyoruz arkadaş. Stacy kısa süre içinde söz konusu ebeveyn kontrolü profilinin otomobil üzerinde kapsamlı yetkilere sahip olduğunu fark etti. Profil üzerinden aracın hızı, klima ayarları, kilitleri ve belirli saatlerde kullanımını engelleyen ayarlar değiştirilebiliyordu. Polis belgelerine göre Pucci, Tesla uygulaması üzerinden otomobilin sıcaklığını aşırı soğuk ve aşırı sıcak seviyelere getirdi. Hasta. Ayrıca aracın hızını aniden saatte 40 kilometreye düşüren vale modunu devreye soktu. Belgelerde bu müdahalelerin Stacy'nin trafikte araç kullanmasını zorlaştırdığı ve güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Kardeşim, bunda hiç başka bir şey yaramam. Bu bildiğin cinayete teşebbüs ya. Hiç böyle öyle oldu, şöyle risk oluşturdu falan. Ben geç onları.
polis kayıtlarında mağdur ebeveyn kontrolü profilini fark ettiğinden beri aracının kontrolünü tamamen kaybetmiştir ifadelerine yer verildi. Belgelerde ayrıca test uygulaması üzerinden otomobilin kontrollerine erişimi bulunan tek kişinin Pucci olduğu ve yaşananların Stacy'de ciddi stres, ruhsal zarar ve kendi otomobilini kullanırken fiziksel güvenliğine ilişkin endişe yarattığı belirtildi. Bununla da kalmamış bu adamın müdahaleleri. Tesla uygulaması üzerinden aracın şarj bağlantısını kesmeye yönelik 7 girişimde bulunduğu da kayıtlara geçmiş efendim. 4 yıl süren de bir şiddet tehdit var ve adam tabii şu var. Adam hala da dışarıda yalnız tabii. Bu da ayrı bir mevzu. Hani bizde de mesela aynı şeylerden şikayetçi oluruz. İşte bir dünya sabıka kaydı vardır, o vardır, bu vardır. Adam dışarıda gezer. Hani en son artık birisi öldürülür. Ondan sonra müebbet alır. Şimdi burada da yani kadının başına daha fazla bir şey gelmesini beklemekte. Çünkü haber hala uzamış da uzamış. Teknik detaylara yer vermişler. Bu arada kadının adı gizlilik nedeniyle değiştirilmiş. Yani haberdeki isim yani bizim anlattığımız Stacy daha doğrusu. Gerçek ismi değil. Tamam, adamın gerçek ismi orada falan filan. Daha neyi bekliyorlar, o da ayrı bir şey yani.

Eda Metin Özülkü şarkılarından efendim, lafım olur, yılların şarkısı Enis Arıkan yorumuyla radyonuzdaydı. Pekala. Teni kıyafete dönüşünce rekorlar kitabına girdi. Şu fotoğraf mı? Ben vallahi adamda kazak sanıyordum, hatta böyle 80'li yıllar gibi. Hani fotoğrafı öyle çok detaylı bakmadım da. Hani böyle 80'li yılların kazak modelleri vardı. 80'ler 90'lar. Şimdi bu ara sosyal medyada çok moda olduğu için hepsini gördük tekrardan. Bildiğini öyle sandım. Bunlar dövme miymiş? Vücudun %90'ını dövmelerle kaplayan. Bu fazla değil mi? Şimdi mesela bende hiç dövme yok. Neden? Yani muhtemelen de yaptırmam. Ha, yaptıran yaptırır ama ben mesela kendim de pek istemem gibi geliyor. Ama yarın ne olur bilemem. Fakat bunun da bir ayarı olmalı. Yani mesela bazılarında görüyoruz. Evet, çok tatlı duruyor. Mesela yani onun için özel bir şey de bir şekil olabilir falan filan. Böyle ama bazıları mesela görüyorsun. Abi kocaman kolu kaplatıyor falan böyle. Ne bileyim o kadarı da yani. Ortaya farklı bir şey çıkıyor. Bu vücudun %90'ını kaplatmış. Yani dövmesiz yer oranı %10. Geri kalanı sen hesapla işte. Bak, vücudunun %90'ını dövmelerle kaplayan ve bazı bölgelerine üst üste tam 40 kat mürekkep işleyen Remy Schofield imkansız denileni başararak rekorlar kitabına adını yazdırdı. Dünya rekorlarının adını yazdırdı. Tepeden tırnağa iğne girmeyen yer kalmayan, her yere mi? Schofield vücuduna adeta canlı bir tuvalete dönüştürmesine rağmen yüzünün büyük bir kısmını dokunulmaz bırakarak herkesi şaşırtıyor. Ama olmaz ki. Abi şimdi tam anlamıyoruz, hani yüzünün de bizi tamamı olması gerekiyor. Neden mesela yüzünün tamamı değil? Bak, gövdesinin %90'ı dövmelerle kaplı olan ve bazı bölgelerinde üst üste 40 kat mürekkep bulunan. Ya ne bileyim yani hani dövmesi olan arkadaşlar, size soralım, bu kadarı fazla değil mi ya? 38 yaşındaki Kanadalı Remy Schofield. Bir de mesela bunlardan sıkılmaz mı insan? Hani bu böyle bir kolye gibi bir şey değil, bileklik gibi bir şey değil. Aldın sıkıldın değiştir, aldın sıkıldın değiştir. Yaptırdığın zaman kalıyor bunlarda. Hatta bazıları var ya, çok gülüyorum, sosyal medyada çıkıyor karşımıza. Sevgilisinin adını yazdırmış. Bak aşkım, adını yazdırın derken sevgilisi olsa da başka birisiyle beraber. Tabii parodi bunlar. Ondan sonra o isim değiştirirken bambaşka markalara ekliyorlar koluna, omzuna. Yani Yusuf sevgilisinin adı. Onu ünlü bir köfteci markasına logosunu yapıyorlar oraya. Değiştirdi diye. Hey Allah'ım. Yıllardır baştan ayağa dövmeli olan efsanevi isim Diamond Rich nedeniyle rekor kıramayacağını düşünen Schofield, katmanlı ve sürekli yenilenen dövme tekniği sayesinde adını tarihe yazdırmayı başardı. Evet abi, unutmayacağız seni. Bak, bugün programda belki programdan önce duyanlar vardır adını, bu haberi okuyanlar vardır. Ama bizimle beraber bu haberi dinleyip adını duyanlar, artık biz seni unutmayacağız. Tarihe altın harflerle yazıldın. Evlerimize posterlerini asacağız. İş yerine, mesela ben stüdyoya bu arkadaşın posterini istiyorum. Ey yetkili arkadaşlar, daha da program yapmam. Çünkü tarihi bir karakter var karşımızda. Yani tarihe adı yazılmış. Ama hani dövmelerden dolayı yazılmış olmasa, ne bileyim şimdi. Dövme tutkusu hayat boyu sen. Tamam, neyse, çok detaylara yer vermişler, gerek yok. Yüzünün neden tamamını kaplamamış, bak onu söylemiş efendim. Ha, bir çizgisi varmış, onu koruyor. Vücudundaki yoğun mor desenlere ve sadece yüzünde 130 saati bulunan çalışmaya rağmen Schofield yüzünün büyük bölümünü doğal haliyle bırakmayı tercih ediyor. Çevresinden gelen tüm yüzünü kaplatması yönündeki yoğun sosyal baskılara direnerek çevresi de psikopat. baskılara direnerek kendi çizgisini koruyan Schofield aynadaki kimliğini kaybetmek istemediğini söylüyor. Doğru, diğer bütün kimlikler gitti.
tüm yüzün kaplanması durumunda dünya ile olan ilişkinin ve kişinin kendisine bakışının sonsuza dek değişeceğini ifade eden rekortmen bu tutku projesinin kendisini tamamen ele geçirmesine izin vermek istemiyor demiş. Çok mantıklı. Evet, yani vücudun %90'ı dövmeyle kaplı, yüzünde de sadece dövme var ama sadece bir bölümünde yok. O da işte çizgisinden dışarı çıkmıyor. Bunlar önemli şeyler sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mustafa Sandal ve APO Reset radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve ilişkisi olanlar. Efendim bakınız, partnerinize sürekli soru mu soruyorsunuz? Ya boğmayın ama sorularla da. Şimdi soru sorulur mutlaka ama öyle sürekli bir soru hali varsa. Bir de şu soru çok kötü ya, aşkım beni seviyor musun? Abi ne gerek var, boşuna harcıyorsun enerjiyi. Beni seviyor musun? Ama lütfen doğru cevap. Bakın, partnerinize sürekli soru mu soruyorsunuz denmiş. Kaygılı bağlanma yaşadığınızın 4 belirgin işareti. Yani bağlısınız ama arada bir kaygı da var. Yok değil bak. Aşk hayatınızda en ufak bir geç yanıtta, of, karşı taraf için işkence yalnız bu. Veya mesafede panik duygusu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz denmiş. Ama bak, karşı tarafı da düşmek lazım. Mesela geç yanıt verdiği zaman ne yapıyor, kimlerle beraber, beni artık kesin sevmiyor. Bir bekle, bir işi vardır, bir 5 dakika telefon yanında değildir, ne bileyim mutfaktadır, tuvalettedir, müdürün yanındadır, bir sakin. Temelleri çocukluk yıllarına dayanan kaygılı bağlanma stili, yetişkinlikte partnerinizi sürekli kontrol etme ve güvence arama ihtiyacıyla kendini gösteriyor. Bak, beni aldatmıyorsun değil mi? Yok. Merak etme, yapsam da söylemem. İlişkinizin geleceğini tehdit eden bu psikolojik döngünün ne anlama geldiğini, en belirgin işaretlerini derlemişler efendim. Bak, sürekli onay ve güvence arayışı diyor. Kaygılı bağlanma yaşayan bireyler için partnerin sevgisini bir kez dile getirmesi yeterli olmaz. Hani bir kere seni seviyorum dedi mesela. Dedi ama yani ne bileyim şimdi. Zihin her an bu sevginin azaldığına dair senaryolar üretir. Bu nedenle partneriniz yorgun veya dalgın olduğunda bile bunu kişisel algılayıp, bana karşı soğuk musun? Hata mı yaptım? Yok ya, yorgunum. Yok yok, bir şey var. Gibi sorularla sürekli onay arama ihtiyacı hissedersiniz diyor. Tabii hiç kolay durumlar değil yanınıza bak, iki taraf içinde. Bak, geç yanıtlarda yoğun panik ve tehdit hissi demiş mesela bir diğeri. Atılan mesaja veya aramaya hemen dönülmediğinde yaşanan o içsel huzursuzluk, kaygılı bağlanmanın en tipik göstergesidir diyor. Normal bir iletişim aksamasını benden uzaklaşıyor veya beni terk edecek şeklinde yorumlayarak yüksek düzeyde anksiyete yaşar ve karşı tarafı ardı ardına mesajlarla baskı altına alabilirsiniz. Böyle yaptığı zaman kaçar, ben sana söyleyeyim. Sürekli bir mesajda, ama bir de hani şey de olur ya bak, şimdi burada hani kaygılı bağlanmadan falan bahsediyor ama diğer taraftan böyle hani hissetme dediğimiz bir şey de var. Şimdi mesela benden uzaklaşıyor veya beni terk edecek. Ama bu bir kere olduysa böyle düşünmene gerek yok. Hani böyle yavaş yavaş, kademeli kademeli, böyle işte geç dönüşler. Böyle bir hatta bu süreler uzuyorsa. Hani normal mesela bir rutin nedir? Bir mesajlaşma süreniz vardır. Elbette ki gecikmeler olur. Veya işte telefonla görüşme süreniz vardır. Artık bunların arasında mesaj şeyler süre baya baya uzadıysa. Bir de orada olur yani. Partnerin ruh haline ve hareketlerine aşırı odaklanma diyor bir diğeri. Partnerinizin vücut dilini, ses tonunu veya sosyal medyadaki en küçük bir hareketini bile saatlerce analiz ediyorsanız alarm zilleri çalıyor demektir demiş. Bunun fotoğrafını beğendi. Benden uzaklaşıyor. Kaygılı bağlanan kişiler ilişkide her an bir kriz çıkabileceği korkusuyla adeta bir radar gibi çalışır ve ortamda hiç var olmayan sorunları varmış gibi algılayabilir diyor. Kendi sınırlarından ve ihtiyaçlarından vazgeçme bir diğeri. Terk edilme ve reddedilme korkusu o kadar ağırdır ki partneri kaybetmemek adına kendi hislerinizi bastırabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz bir durumu dile getirmek yerine sorun çıkaran kişi olursam beni bırakır endişesiyle sürekli uyum sağlama ve kendi benliğinizi ikinci plana atma eğilimi gösterirsiniz ki bu da yorar insanı. Hani tamam, orada da mesela seni rahatsız eden bir şey var ama burada ya aslında yok, bir sorun yoktur deyip sürekli böyle bir ekstra bir efor sarf etmek, o da yorar bir süre sonra. Bu döngüyü kırmak mümkün mü demiş. Boş ver gitsin ya ama. Yap bir çay iç.
Kaygılı bağlanma kalıcı bir kader değildir diyor iyi kadın. Bu otomatik düşünce krizleri geldiğinde durumu hemen bir tehdit olarak görmeyip kendi içinizde sakinleşmeyi öğrenmektir. İhtiyaçları suçlayıcı sorularla değil, doğrudan ve açık bir dille ifade etmekle uzman bir psikolog desteği almak güvenli bağlanmaya geçiş yapmanın en etkili yoldur. Valla günümüzde bak eskiden insanlar işte psikoloğa, psikiyatra falan gitmeye çekiniyordu biliyorsunuz. Böyle bir durum vardı ama şimdi günümüzde artık bu bir ihtiyaç. Bunu hepimizin yapması lazım. Belli dönemlerle, işte ne bileyim belli periyotlarla seans alınması lazım. Bu kesin yani. Çünkü enteresan bir dünyada yaşıyoruz zaten. Bu sadece böyle aşk meşk meselesi değil. Sürekli böyle bir stres altındayız. Sürekli böyle bir baskı altındayız. Sürekli böyle bir kaygı hali var. Hal böyle olunca bizim devreler ısınıyor. Bu da normal, doğal bir şey yani. İşte o yüzden yani nasıl ki bir ihtiyaç duyuyorsun, doktora gidiyorsun. İşte psikoloğa da bu şekilde gitmek gerekiyor. Yani bunları mesela kendi kafamızdan çözmeye kalkarsanız... Bizde vardır o yani. Abi yok ben biliyorum konuyu falan. Biliyorsun da neyini biliyorsun? Mesela şey gibi düşün. Kalpte Allah göstermesi. Kalpte bir sorun var. Nasıl mesela kalpteki sorunu biliyorsun, nasıl çözeceksin? Yani. Onun gibi düşünmek lazım bunu da.

Miras kavgasında yüksek mahkemeden evlada şok karar denmiş efendim. Hindistan Yüksek Mahkemesi anne ve babasına ait ev üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan oğlun başvurusunu reddederek evi 60 gün içinde boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verdi. Helal olsun. Ama şimdi yaşıyor bunlar nasıl miras ki? Bu ne, bu olay nasıl bir şey bu? Hindistan'ın Delhi kentinde anne ve baba kendi imkanlarıyla inşa ettikleri evin birinci katında oğulları ve gelinlerinin kira ödemeden yaşamasına izin verdi. Bak anne baba hani doğrusunu yapmışlar. Yani olması gerekeni. Kira alanları da duyuyoruz. Ben mesela bunu yapamam herhalde. Hani ben evime çocuğumu yerleştireceğim. Hani tamam burada yaşayın diye. İki evim var, ne bileyim neyse artık. Oradan kira bir aylık bir 3-5... Ne bileyim yani neyse tamam. Burada da zaten kira ödemeden yaşamasına izin vermişler. Galiba kira almak gerekiyor herhalde. Neden diyecek olursanız bak, ilerleyen süreçte taraflar arasında evin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıktı. Oğul eve yerleşmemiş, çökmüş. Oğul ve eşi ellerindeki belgelere dayanarak evin mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerken anne ve baba söz konusu belgelerin sahte olduğunu beyan ederek dava açtı. Yani anne baba da yeter artık demiş, yani tamam geldin çöktün, eve de çöktün. Tamam lafını yapmıyoruz ama artık o kadar da değil. Alt mahkemenin anne ve baba lehine verdiği kararın ardından dosya yüksek mahkemeye taşındı. Yargıçlar heyeti oğlun başvurusunu reddederek alt mahkemenin kararını onadı. Herkes ayar olmuş oğlana. O kesin yani, herkes bir dellenmiş. Karara göre oğul 60 gün içerisinde evi boşaltmak ve anne ile babasına tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Bir de böyle geçmişe dönük kira mira bir şey varsa... Hani arada onları da böyle bir sokuşturulsa iyi olur bence yani. Hani tam böyle faiziyle beraber ömür boyu ödesin artık yani. Duruşmada yargıcın açıklaması dikkat çekmiş efendim. Bak şu ifadeleri kullanıyor. Bu çocuğun davranışı yanlış değil mi? Yargıç ayar olmuş. Mahkeme onun annesine geri dönmesini, onu hissetmesini, ayaklarına kapanmasını ve ondan hayır dua almasını istiyor diyor da. Evet diyen de. Tamam hani annedir, kıyamaz eyvallah. O bu kadar mevzudan sonra o kadına da hak vermek gerek. Ne kadar mesela insan hani belki... Ya tabii hani oğludur, o ayrı bir şey. Veya o özür dileme mesela ne kadar güven verici olabilir. Şimdi özür diledikten sonra ayaklarına kapandı. Aynı hareketi tekrardan yapmama garantisi var mı efendim bunun? Şimdi onlara falan bakmak lazım yani. Çünkü artık çıkarı için de bu özrü diliyor olabilir. Çünkü hani bu özrü dileyecek olan bir insan kalkıp hani eve bu şekilde çökmez diye. Ya bekle, zaten o ev ileride senin olacak yani. Ne o, neyin kavgası? Neyse en azından rezil olmuş o, işte o tarafı güzel.

0: İtalya'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Soner Arıca, yılların yeşim salkım şarkısıdır. Ben yoldan gönüllü çıktım radyonuzdaydı. Namıkın ay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Emir Radyonuz'da ne yaptın?

Suat Sına, Oleli radyonuzaydı. Harunlar Beyler, Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pekala. Efendim, bu yapay zeka insanlığı yok edebilir mevzu. Hatta programda da bahsetmiştik. Yapay zeka şirketine istifa eden birisi insanlarla savaşır bunlar demişti. Bundan sonra bir de kıyamet senaryoları sıralandı. Biz bunların filmlerini hep izledik, biliyoruz. Terminatörler falan filan çocukluğumuzda, bak hep bugünlere hazırlandık biz. Ne yapacağımız konusunda, ne yapabiliriz? Bak, yapay zekanın kontrolden çıkarak insanlık için felakete yol açabileceğine ilişkin uyarılar giderek artarken teknolojinin önde gelen isimleri ve araştırmacılar olası kıyamet senaryoları konusunda uyarıyor. Abi uyarıyorsun da bak niye bir şey yapmıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Bu işin içindesin, çalışıyorsun. Teknolojinin önde gelen isimlerinden birisin. Niye bir şey yapmıyorsun abi? Hala daha sistemi geliştiriyorsun. Hani bunun böyle bir durdurak kısmı kalmıyor artık ama siz yaptınız bunu, ben değil ki. Sen soktun, sen çıkart yani. OpenAI CEO'su Sam Altman, bundan bahsetmiştik biliyorsunuz. Sonra Dario Amodei'nin de yapay zekanın risklerine ilişkin açıklamaları gündeme gelirken her iki şirkette de çalışmış araştırmacı Jakob, o da ayrılmıştı. İşte o yapay zeka bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebilir uyarısında bulunmuştu. Ya sen ne yaptın mesela bu durumda? Mesela bak, radyo ile ilgili bir şey olsa, hani böyle radyolar gelişiyor falan filan, bir şeyler falan filan, bu bir süre sonra hani insanlığı tehdit edecek, insanları öldürebilir boyuta gelecek olsa, ben bir çalışan olarak bir müdahale etmeye çalışırım. Müdahale ederim yani. Yani radyoda ne olacak da? En fazla şarkı kaliteleri hepten bambaşka bir hale gelir. Bu şekilde işkence yapabiliriz size. Yani onu da sen kapatırsın, olur biter. Bak, elektrik, ulaşım ve finans sistemleri hedef olabilir demiş. Bu konuşuluyor mesela zaman zaman. Şimdi bankada para var abi, hesaba ulaşamıyorsun. Abo. Yok, kayıt yok yani. Hani bankada paran var ama bu paranın olduğuna dair bir kayıt yok. Hesabına bir bakıyorsun, bir gün sıfırlanmış. Ama böyle çalınma falan yok. Hesabın yok yani. Olabilir mi? Olabilir. Yani adamlar şunu yaptı bakın. Önce bunu düşünmek gerekiyor. İsrail denen ülke bambaşka bir yerde cep telefonunun bataryasını patlattı. Patlattı mı patlattı. Sen artık yapılabileceklerin geri kalan kısmını sen hayal et yani. Bu yapay zekadır işte, bu teknoloji falan her yerimizde var. Cebimizde taşıyoruz. Arabamız keza öyle. İş yerimiz öyle. Evimiz zaten abo. Sabaha uyanıyorsun, robot süpürge, televizyon falan hepsi eline silah almış, seni bekliyor. Bak, televizyonlar mesela sen televizyonu izliyorsun. Sen televizyonu izlerken televizyon da seni izliyor. Karşılıklı bakışıyorsunuz. O da var mesela kameralı televizyonlarda. Ondan sonra robot süpürge seni izliyor. Sen robot süpürgeyi falan izliyorsun. Bir de biz böyle kameralı cihazlara da bayılıyoruz. Her şeye de kamera koyma kardeşim ya. Biraz manuel olmak lazım. Çok da otomatiğe girmemek lazım yani. Telefon mesela, konuşuyorsun, dinliyor. Öyle güzel güzel. İnsanlar yapay zekanın aracına dönüşebilir demiş. Yapay zeka yalnızca bilgisayar sistemlerine saldırması gerekmiyor. Uzmanlara göre insanları kandırarak kandırıyor veya taklit ederek onu da yapıyor. Fiziksel dünyada operasyon gerçekleştirmesi de mümkün olabilir. Tabii şu an birileri sayesinde yapıyor ama bir süre sonra kendi başına da yapabilir yani. Petri Friedman, internette yapabildiğimiz her şeyi yapay zeka da yapabilir. Buna insanmış gibi davranmak da dahil dedi, evet. Bak, biyolojik silaha kadar gidiyor iş. Uzmanların en ciddi endişelerinden biri de yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılması. Çünkü sen onu kullanınca o da öğrenecek. Friedman, önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekanın yeni ilaçlar kadar insanları öldürebilecek virüsler tasarlamakta da son derece başarılı hale gelebileceğini savundu. Biz hala da şeydeyiz, fotoğraf yükleyelim de 80'ler görüntüsü yapalım. Millet neler neler yapıyor. MIT fizik profesörü ve yapay zeka uzmanı Tegmark'sa yapay zekanın biyolojik silah üretme konusunda giderek daha yetenekli hale geldiğini belirterek aynı anda çok sayıda farklı biyolojik tehdit geliştirmesi ihtimaline karşı dikkat çekti.
Efendim soralım size, en son yapay zekaya ne danıştınız ya? Bak hakikaten bunu ciddi ciddi soruyorum. En son yapay zekaya ne yazdınız mesela? Biz 80'ler fotoğrafı dedik. Ne bileyim başka işte bir haberle ilgili bir şey yazıyorum ben yazdığım zaman. Mesela ne yazdınız en son? Yapay zekadan ne mesela öğrenmek istediniz? Bak millet neler yapıyor? Bir de mesela bunlar hangi yapay zeka? Abi bak bizim kullandıklarımız saçmalıyor, ben size söyleyeyim. Mesela bilgi verirken falan bazen otomatiğe bağlıyor hatta hatalı bilgi konusunda. Bak nükleer sistemlere sızma demiş. Savaş alanında kontrol devri diyor. Teknoloji milyarderleri bile kurtulabilir mi diyor. Vallahi neymiş bak yapay zekanın kontrolden çıkması ihtimalle endişe eden teknoloji milyarderlerinin olası bir felaket için sığınaklar ve izole mülkler edinmesi de tartışılıyor. Mark Zuckerberg'in Hawaii'de bir sığınak inşa ettiği. Oho! Bak diğeri mesela Yeni Zelanda'da büyük bir izole bir arazi satın aldığı belirtiliyor. Siz de hala bunları yaptığı ürünleri. Durum böyle yani. Çok parlak bir durum yok. Biz hala dediğimiz gibi yani işte fotoğrafla oynayalım, metinle oynayalım, şunla bununla oynayalım. Ses değiştirmeye çalışalım, dolandırıcılık yapalım. Biz işin görünen komik tarafındayız açıkçası. Ama derinde bak neler yapıyor yani. Mark Zuckerberg kendine izole bir arsa alıyor. Biz ne yapıyoruz? Mesai bitiyor, eve devam. Öyle kuzu kuzu gidip geliyoruz yani.

Sıla, bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Efendim, dijital bağımlılığa erken müdahale edenmiş. Ne oldu? Türkiye, bağımlılıkla mücadelede tedavi odaklı anlayıştan erken tespit ve önlemeye dayalı yeni bir modele geçiyor. Teknoloji bağımlılığı okullarda mercek altına alınırken risk haritaları çıkarılıyor. Bunun için çok uzun çalışmaya gerek yok ki. Şöyle bir teneffüs zili çaldığı zaman, hadi mesela derste bakamıyorsun diyelim. Teneffüs zili çaldığı zaman şöyle bir çocuklara bakacaksın, kaçının elinde o an telefon var. Çok zor, bunu anlamak çok zor bir şey değil yani. Bak, 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım alışkanlıkları analiz edilerek risk büyümeden ve çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Tuşlu telefona geçilmesi. Nerede bir yerde vardı, okula cep telefonu gelmek yasaklanmıştı. Bir yer sadece tuşlu telefon, yani internetsiz, bu eski dediğim modellerden kullanmıştı. Ya da şey var mesela, yine bu dönemde esasında çocuklar için geliştirilen ya da işte eski model dediğimiz telefonlardan biraz güncellenerek içinde internet var ama belli bir erişim. Sadece hani ebeveynlerin çocuğa erişebilmesi için kullanabileceği bir internet. Şöyle uygulama falan yüklenmeyenler. Onlar mesela, onlar artık nasıl zorunlu hale getirilir, onlara bakmak lazım. Okuldan çıkınca tabii yine bunlar... Ay, nerebişik, çocukları ve aileleri koruyacak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında binlerce okuldan elde edilen verilerden teknoloji bağımlılığı risk haritaları oluşturuldu. Sonrasında 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 147.231 lise öğrencisinin internet kullanım davranışları incelendi. Erkeklerin büyük bir bölümü oyun peşinde. Ben sana söyleyeyim. GTA'lar, MTA'lar var bir şeyler, telefonla oynananlar, isimlerini bilmiyorum. Onların peşinde. Valla kız öğrencileri çok bilmiyorum açıkçası. Hani onlar erkekler kadar oyun delisi değil. Öğretmen ve ailelere yönelik psiko eğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, evet kumar maalesef. Çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletilmiş. Bilinçli, güvenli ve etkin bilişim teknolojisi kullanımı konusunda düzenlenen eğitim, seminer, yürüyüş faaliyetlerine 12 milyon öğrenci, 759 bin öğretmen katılmış. O zaman şimdi bunlara sormak lazım, bu öğrencilere falan nasıl oldu şimdi, bu hani yürüyüşlere falan katıldınız, etkinliklere katıldınız, seminerlere katıldınız, oyun oynuyor musunuz telefonda? Yani işin profesyonelleriyle oturup uzun uzun tartışmak gerekiyor bunları. Yeni modeller çıkartmak gerekiyor. Var Türkiye'de, ülkede bir dünya bu konuda uzman isim var. Yani onların da yer aldı. Çünkü seminerlerle falan bu iş olmaz. Seminer yapıyorsun. İşte ne bileyim, birileri ya zorla götürüyor ya arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz diye. Orada zaten uykun geliyor dinlerken. Öyle seminer düzenlemekle falan. Yani yetmez, daha doğrusu seminer yetmez. Öyle yürüyüş falan filan. Daha evet, bu konuda hakikaten uzman isimler var, bilgili isimler var. Onların da olacağı geniş çaplı bir havuz oluşturup ancak bu şekilde, yani sıfırdan başlayıp bir yerlere gidebilir.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Ünsal'ın, Niran Ünsal'ın kızı, Seni Sever Miydim radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi eskilerden yeni bir düzenleme, hem de sahibinin sesinden. Bendeniz radyonuzda neler olacak?

Ragıp Narin, Ece Mumay. Şu yaşamak bizi öldürüyor radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tünay'ı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve yine bir dolandırıcılık haberi. Olmazsa olmazlarımızdan, programımızın vazgeçilmezlerinden. Efendim aman dikkat, bu tuzağa sakın düşmeyin denilmiş. Çiçek siparişi verdi, hayatının kabusunu yaşadı. Bu çiçek siparişi tamam verebilir. Hani uygulamaları var bunların. Bu işi profesyonel olarak yapan. Oralardan verdiğin zaman bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani sadece bir hani gecikme olabilir zaman zaman. Eğer yoğun günlere denk geldiyse bu kutlamalar. Yani bu çiçek alma siparişi falan. Ama belki hani ona göre zamanını ayarlarsın, olur biter. Ne ki bu? Edirne'de internet üzerinden çiçek siparişi vermek isteyen bir vatandaş, iletişime geçtiği kişinin hesabına birisiyle iletişime geçiyorsun internetten, evet. Kişinin hesabına farklı zamanlarda toplam, ne çiçeği bu yav, 33.400 lira gönderdi. Ne çiçeği olabilir bu? Kopya çiçekçiyi mi aldın? Siparişin ardından karşı tarafa ulaşamayan vatandaş dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Hoş geldin. Efendim olay Edirne'de meydana geliyor. İddiaya göre bir vatandaş internet üzerinden çiçek siparişi vermek amacıyla FM isimli kişiyle iletişime geçti. Herhalde şey, özel bir çiçektir bu. Yani 33 bin lira olduğuna göre. Hani böyle belki ülkede bulunmayan, yurt dışından getirilen falan filan. Hani adam dedi, muhtemelen öyledir. Çünkü normalde siparişi verirsin. O uygulamalarda falan öyle. Neyse artık bu. Ondan sonra sipariş yola çıktığı zaman sana haber verir. Gelir. Telefonuna bildirim gelir. Sipariş teslim edildiği zaman mesaj falan gelir. Böyle olur işlem yani. Hani oradan birisiyle iletişime geçmiyorsun. Ya da birinde güvenilir bir yer varsa. Hani böyle çevrende çiçekçi. Onlarla da böyle bu şekilde çalışabiliyorsun falan filan. Şüphelinin yönlendirmesiyle farklı zamanlarda ödeme yapan vatandaş toplam 33.400 lirayı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sipariş ve satıcıya ulaşamayan vatandaş, evet standart bu. Bu gibi olayların standardır, hiç değişmez. Bir süre sonra o kişiye ulaşamazsın. Şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğu olayla ilgili Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılmış. Yani inşallah yakalanır. Temennimiz o yönde tabii ki ama aman dikkat. Yani bu ne olabilir mesela, dur. Çiçek sipariş desen mesela neler çıkıyor buradan? Bir dakika. Çiçek siparişi. Tamam. Evet, bildiğimiz yerler çıkıyor yani. Onların dışında farklı bir şeye denk getiriyorsan bu muhtemelen şeydir herhalde. Bak burada mesela bilinmeyen yerler de var, tuhaf tuhaf isimler. Onlara tıklıyorsun. Tıklama kardeşim. İnternetten alışverişte her zaman ne diyoruz? Güvenli alışveriş. Sen bir de havale EFT işine girmişsin. Dediğimiz gibi belli özel bir çiçek o. Yurt dışından muhtemelen. Bu şekilde bir dediler abi. Hani geliyor, şu gün gelecek, bugün gelecek. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bir 3 kuruş, 3-5 daha bir şey sen. Böyle böyle adamdan 33 bin küsürü almışlar. Yine insaflı davranmışlar. Bak yine kötünün iyisi. Allah muhafaza, bu iş çok daha başka yerlere gidebilirdi sonuçta.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Oğlu. Şımarık Radyonuz'da. Efendim bakınız, Bursa'da akıl almaz sorumsuzluk denmiş. Yolcuların canını tehlikeye attığı otobüs şoförü seyir halindeyken canlı yayın açtı.
1: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Artık o boyuta geçtik yani. Hani önceleri sadece cep telefonuyla görüşme, mesajlaşma kısmı vardı. Onu mesela videoları falan çekilirdi, yayınlanırdı. Şimdi artık iş tamamıyla komple canlı yayın yani. TikTok'tan mı? Bu Facebook mu? Instagram mı? Bilemedim vallahi yani. TikTok da olabilir. Bursa'da özel bir halk otobüsünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Sorumsuz şoförün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı diyor. Tamam, sen de canlı yayına girip beğenseydin. Biraz böyle reytingler artsın diye. Etkileşim artsın, mesaj falan. Abi arka beşliden selamlar gönderiyoruz diye. Şimdi şöyle bir şey var. Şoför muhtemelen bunu savunma olarak bunu söyleyebilir. Telefon elinde değil. Orada camda. Cam veya yan tarafta. Oraya telefon tutturulmuş. Hani baktığınız zaman eller serbest. Belki bu buna güveniyordur. Ya arkadaş tamam, açık canlı yayın da biz yolu gösteriyoruz ve ellerimiz serbest yani. Ya abi ekrana falan bakmıyor musun? Yani. Geçtiğimiz günlerde de bir kırmızı ışık ihlali vardı yine. Bir otobüs, özel halk otobüsü. O da bir neredeyse motosiklet kullanıcısı çarpıyordu. Şimdi motosikletlerin büyük bir çoğunluğunda kaskta kamera var zaten. Tabii kayıtta o sırada kamera. O da çok enteresandı. Motosiklet sürücüsü diyor ki abi kırmızıda geçin çarpıyor. Dikkat etsene sen diyor. Sen bakacaksın etrafa. Kırmızıda geçiyor yani. Bariz kırmızıda geçiyor. Sonra bir de motosiklet sürücüsünü azarlıyor. Sen dikkat edeceksin. Ondan sonra bak çekiyorum. Çek, selam söyle falan diye. Muhtemelen torpilli arkadaşlardan biri. Hani böyle de bir rahatlık da var yani. Yani her şey meydanda, bir trafik ihlali yapmışsın, kural ihlali yapmışsın. Hani böyle de değil, hani böyle bir hata denebilir bazı şeyler ama bariz hani kırmızı ışık yanmış, bayağı gelmiş, sen geçiyorsun oradan yani. Bu da canlı yayınla edinilen bilgilere göre olay Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre şoför otobüsü kullandığı sırada sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Şoförün direksiyon başında canlı yayın yaptığı anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayınımızı beğenip paylaşmayı

Lütfen emek veriyoruz. Emeğe saygı. Bir dakika şimdi yolcu indireceğim. Bir yolcu insin. Sonra tekrardan hareket edeceğiz. Yani böyle şeyler sosyal medyada ilgileniyor. İzleniyor ama. Yani izleniyor diye de yapmak. Abi bir anlık dalgınlık yani. Hani bir de şey de var. Bunu mesela kendi aracında yapsan bak tamam dersin. Hani kendi aracına koydun. Yapıyorsun canlıyı. Tabii ki yapma ama. Hadi oradan dedi işte telefonluk bu. Tutucu var orada. Telefon tutucu. Oradan hani eller serbest ona bakarsan. Ama hani bunu böyle bir otobüste yapmak. Halk otobüsünde yapmak da bir cesaret işi. Yani orada kimse bu duruma tepki göstermeyecek mi düşünüyor? Veya kimse kaydı almayacak diye mi düşünüyor? Neyse kaç kişi izledi acaba? Ben bir taraftan da onu merak ediyorum.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
8: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo.
0: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut. Selam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

kere de seveceğim. Anne düzeleceğim. Yaşamayı deneyeceğim. Yaşamayı deneyeceğim.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
6: Profesin en güçlü sesi
5: tam 95'te.
6: Radyo.
5: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar, bir de hiç dokunma.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Duyguların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.
6: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam, ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk.

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

gidemiyorum biliyor musun? Çünkü emek verdiysen zor. Meydan okuma öyle hemen dur. Neden diye sor.

0: yoksun.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: giden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Beni sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.